Kuni dos, kato baga kuni tal, kato baga kuni dos, kato baga kuni tal, kato baga kuni dos, kato baga kuni tal, kato baga kuni dos, kato baga kuni tal, kato baga kuni dos, kato baga kuni tal, kato baga kuni dos, kato tal, kato ho, ane dang ching di chang.